En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Ya Supi ya.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandı.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce
1: yakışır bana Bellona.
2: Şanlı Pen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
5: 0543 746 37 54
4: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 18 Haziran 2026 Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Elimizden geldiğince değerli dinleyenler, hiç vakit kaybetmiyoruz. Sıcak gelişmeyle başlayalım. Trump'la Pezeşkian imzaları attığı anlaşma yürürlükte deniliyor. Amerikalı bir yetkilinin Amerika ile İran arasında imzalanma aşamasına gelen 14 maddelik mutabakat metnini ilk kez kamuoyuyla paylaşmasının ardından İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan Amerika ve Siyonist rejimi yendik açıklaması geldi. Diğer yandan İran tarafından yapılan açıklamaya göre Amerika Başkanı Donald Trump'la İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian anlaşmayı dijital ortamda imzaladı ve anlaşmanın yürürlüğe girdiği belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'da diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Rosneft Başkanı Seçin'le bir araya geldi. Ayrıca Bakan Fidan'a Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından Fahri Doktora ünvanı verildiği belirtiliyor. Bir diğer haberimizin detayıydı. Dün akşam saatlerinde İstanbul'da Eyüp Sultan Karadolap Mahallesi'ndeki bir parkta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfaya hoş geldiniz.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Evet, sıcak gelişmeleri, son dakika gelişmelerini sizlere aktarıyoruz. 2026 Dünya Kupası L grubunda İngiltere Hırvatistan'la karşı karşıya geldi. Çekişmeli mücadelede İngiltere Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı deniliyor değerli dinleyenler. Altbank, Amerika Güney New York Bölge Mahkemesi'nde görülen ceza davasının mahkeme kararıyla düşürüldüğünü ve böylece banka hakkında Amerika'da yıllardır devam eden yargı sürecinin kesin olarak sona erdiğini duyurmuş bir ekonomi haberiydi. Filenin sultanları Belçika'ya set vermedi deniliyor. Amili kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki Ankara etabının ilk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti denilmiş değerli dinleyenler. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen Türkiye raporuna ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada raporda yer alan iddiaların yanlış bilgilere dayandığı vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na tepki deniliyor. Yanlış bilgilere dayanıyor bu rapor ifadeleri kullanılmış değerli dinleyenler. Bursa'da iddiaya göre navigasyonun yanlış göstermesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu ve araç kullanılamaz hale geldi. Tedaviyi kabul etmeyen araç sürücüsü kaza yerine gelen yakınları tarafından özel bir araçla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Dere yatağındaki araçsa vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı deniliyor değerli dinleyenler. Amerika ve İran 14 maddelik mutabakat metnini elektronik olarak imzaladı denilmiş. Detayları yine sizlere aktaracağız. Türkiye'nin birçok bölgesinde gözlemlenen Ay ve Venüs'ün gökyüzündeki muhteşem buluşması birçok ilde görenleri adeta büyüledi diyebiliriz değerli dinleyenler. Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. İnegöl'den gelen bir kaza haberiydi. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri, haber başlıklarını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Efendim programımıza başladık, devam ediyoruz. Sıcak gelişmelerle devam ediyoruz değerli dinleyenler. FED sonrası altında sert düşüş deniliyor. Amerikan Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı denilmiş. Detayları hemen aktaralım sizlere. Amerikan Merkez Bankası yeni başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantıda politika faizi %3.50-%3.75 aralığında sabit bırakıldı. Kararın ardından altın fiyatlarında satış baskısı görüldü. Ons altın %2'ye yakın değer kaybederek 4.240 dolara, gram altınsa 6.313 liraya geriledi deniliyor. Yine bir ekonomi haberiydi değerli dinleyenler. Meloni'den Baykar kararı denilmiş, Fenerbahçe'den savunma harekatı deniliyor. Fenerbahçe Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Gain'i 82-71 mağlup ederek seride skoru 2-1'e getirdi deniliyor. UEFA'dan Beşiktaş'a müjde denilmiş. Beşiktaş Kulübü UEFA uzlaşma anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerinin başarıyla yerine getirildiğini açıklayarak finansal ve sportif kısıtlamaların sona erdiğini duyurmuş. Bir başka haberimizdi değerli dinleyenler. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Mutlak Butlan yönetiminin hakkında başlattığı disiplin sürecine tepki gösterdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde konuşan Çelik, "Bu karar hukuksuzdur, Mutlak Butlan heyetinin yetkililerini aşan bir karardır ve İstanbul İl Başkanı olarak bu kararı tanımadığımızı açıkça ifade ediyoruz" ifadelerini kullanmış.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Haber başlıkları, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz radyonuzdan değerli dinleyenler. CHP'de bir deprem daha deniliyor. İhraç, fesih, görevden alma, istifa, Kılıçdaroğlu 6 ismin üzerini çizdi haber başlığı var. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı 6 arkadaşımızı, 3'ü mevcut il başkanı ve 3'ü önceki dönem il başkanı olmak üzere tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz ifadelerini kullandı. Bu isimlerin MYK kararıyla tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği aktarılmış. Erzurum İl Başkanı Serhat Can eşi disipline sevk ederek il yönetiminin fesih kararı almış bulunuyoruz ifadeleri kullanılmış. İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik ve Batman İl Başkanımız Hüseyin Yaşar'ın da disipline sevk edildiği aktarılmış Müslim Sarı tarafından değerli dinleyenler. Amerika Başkanı Donald Trump anlaşmanın Amerika'nın istediği gibi olduğunu vurguladı. İran'la anlaşmasaydık onları 2 yıl daha bombalayabilirdik. İran mutabakata uymazsa yeniden bombalarız ifadelerini kullanmış. G7 liderler zirvesinde önemli açıklamalarda bulunmuş. Anlaşmanın istedikleri gibi olduğunu belirtmiş Amerika Başkanı Donald Trump değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce
3: yakışır bana Bellona.
4: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
5: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
6: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
5: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
6: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
5: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
6: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
7: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
8: Az sonra gazetelerimize bakacağız. Gazetelerimizdeki birinci sayfa haberlerini sizlere aktaracağız. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği mesleki çalışma seminerlerinin çevrim içi yapılacağını duyurdu. Söz konusu mesleki çalışma programının Öğretmen Bilişim Ağı ÖBA platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yönetici ve öğretmenler 2026 Haziran dönemi mesleki çalışma seminerini 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. 2026 Haziran dönemi mesleki çalışma semineri bağımsızlık, bağımlılık ve aile ile dijital çağ ve aile konularında hazırlanan eğitim içeriklerinden oluşmakta denilmiş haberin detayında. Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından böyle bir seminer programı hazırlanmış değerli dinleyenler. 13 ilde dolandırıcılık operasyonu, 19 şüpheli tutuklandı. Ankara'da bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şanlıurfa'da sıcak hava bunalttı. İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi Haydarpaşa Garı yeni yüzüne kavuştu. Salda Gölü'nde atlı jandarma ekibi göreve başladı. Bolu'da maden ocağında göçük. Bakan kurumdan Haymana ve Gölbaşı Belediye Başkanlarının kabulüyle ilgili bir haber var ve detaylarına yer verilmiş, haber başlıklarını sizlere aktardık.

Devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Portekiz maçında gerilim, Ronaldo takım arkadaşıyla tartıştı deniliyor. Sosyal medyada başlayan husumet kanlı bitti. 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti denilmiş. Butlan yönetimi görevden aldı. CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş'tan ilk açıklama denilmiş. Mahkemenin Butlan kararıyla CHP'ye atanan yönetim MYK toplantısında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı görevden aldı. Yeşiltaş, bizler örgütümüzün hakkını savunduğumuz için, partimizin geleceğine sahip çıktığımız için, emekçi halkımızın çıkarlarını savunduğumuz için suçlanamayız. Asıl sorgulanması gereken yargı süreçleri sonuçlanmadan parti tabanının iradesi hiçe sayılarak alınan dayatmacı kararlardır açıklamasında bulunmuş değerli dinleyenler. İhraç kararları sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk paylaşım deniliyor. CHP'de il başkanlarına yönelik görevden alma ve disiplin süreçlerinin ardından ilk kez açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, biz koltuk sevdasıyla sermayeye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Amerika-İran arasındaki 14 maddelik mutabakat metni ve ilk kez kamuoyuyla paylaşılan metnin maddelerine yer verilmiş bir haberin detayında. Polis memuru intihar etti, arkasından sizleri seviyorum notu bıraktı. Özgür Özel'den demokrasi nöbeti çağrısı, darbeye teslim olmayız, olmayacağız açıklamaları var. Yine sıcak bir açıklama, son dakika açıklamasıydı değerli dinleyenler.

0: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

Evet, bu bölümde gazete manşetlerimize başlıyoruz. Hürriyet gazetesinin manşetine bakalım. Ruhban Okulu'nda sürpriz gelişme deniliyor. Hürriyet'e konuşan Bartolomos'un Atina'ya Türk azınlığı rahat bırakın çağrısı yapması Ankara'da olumlu hava estirdi. Ankara'nın Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili süreci hızlandırdığı da iddia edilmiş değerli dinleyenler. Hürriyet gazetesinin logosunun üstünde sürmanşette bu maçın dopingi huzur denilmiş. Avustralya yenilgisi sonrası ağır eleştirilere maruz kalan oyuncuların ruh halini ve buradan çıkış yönetimini 2002 yılında dünya üçüncüsü olan milli takımın psikoloğu Profesör Doktor Turgay Biçer'e sorduk denilmiş. Fenerbahçe Podolski'nin takımını çekti denilmiş. CHP'de 6 ile ihraç talebi denilmiş. Barbie Kaymakam vali yardımcısı oldu deniliyor. Olağanüstü kurultay için 833 imza denilmiş. Özgür Özel yönetimi CHP'de olağanüstü kurultayı için 833 delegenin imzasını genel merkeze teslim etti. İmzaları teslim eden heyete grup başkan vekili Murat Emir'le birlikte 74 il başkanı ve il başkanı bulunmayan illerin delege temsilcileri yer aldı. Genel merkez imzaları inceleyip yanıt verecek deniliyor.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Evet, bir diğer gazetemize göz atacağız. Cumhuriyet Gazetesi'ne göz atalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine baktığımızda CHP'de 74 il başkanı 833 delegenin imzasını genel merkeze verdi denilmiş. CHP'de partinin seçilmiş yönetimini destekleyen 74 il başkanı ve 81 il örgütünün delegeleri dün olağanüstü kurultay talebini içeren 833 imzayı CHP Genel Merkezi'ndeki Mutlak Butlan Yönetimi'ne teslim etti. Butlan Yönetimi 10 gün içinde kurultay kararı almazsa partinin seçilmiş yönetimi kurultay yapılması için yargıya başvuracak deniliyor. Hukukçu görüşü de eklendi denilmiş. Kurultay deniliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakalım bu imzalar karşısında nasıl bir cevap vereceği de merak konusu. İyi Parti bayrak açtı, partisinin grup toplantısında konuştu. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, üniter yapımıza, kardeşliğimize, milli kimliğimize ve cumhuriyetimize saldıranlara bayrak açıyorum dedi. Dervişoğlu 27 Haziran'daki Tan Doğan mitingine çağrı yapmış, herkesi davet etmiş değerli dinleyenler. Öğretmene zulüm deniliyor, paralı doktorayla uzmanlık denilmiş, diş hekimleri isyanda deniliyor. Haber başlıklarıydı Cumhuriyet Gazetesi'nde değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
1: Ve son bir gazetemize bakacağız. Haber turumuzda gazete manşetleriyle sonlandıracağız değerli dinleyenler. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi'nin logosunun altında sür manşette atılmadı 3 gol attı deniliyor. Hakemler Messi'yi kolluyor mu? Sorusu var. Skor 1-0 iken rakibinin baldırına basan Messi sarı kart bile görmedi. Hakemin tepki çeken bu kararı sonrası Messi hat-trick yaparak tarihe geçti deniliyor. Paraguay'ın şifreleri denilmiş. Yerli kapsüle endoskopi deniliyor. Meclis emekli için mesaide Temmuz'da emekliye %18 zam beklenirken en düşük aylığın arttırılması için meclis çalışmaya devam edecek. En düşük emekli aylığı 23.500 TL'nin altında olmayacak denilmiş. En düşük aylık için kanun çıkarılacak deniliyor Türkiye Gazetesi'nin sür manşetinde. Manşete baktığımızda Türkiye NATO'da kutup başı deniliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları var. Mezuniyet çılgınlığı denilmiş. YKS'de sakin kalan kazanacak deniliyor. Bir belediyede 400 bankamatik memuru denilmiş. CHP'li belediyelerdeki kadrolaşma ve yolsuzluğun itirafı yine CHP'den geldi. Seyhan'da görevden alınan Oyatekin'in yerine seçilen Hasibe Akkan Halep'ini eleştirdi. 700 temizlik personelinden sadece 300'ü sahada çalışıyor. 400 personel ise maaş aldığı halde ortada yok açıklamalarını yapmış. Savaş bitti, inşaat zamanı deniliyor. En yüksek maaşı savunma veriyor denilmiş. Amerika ve İran barış için imzayı attı. Haber başlıklarıydı Türkiye Gazetesi'nde.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Ege'nin iç kesimleri Batı Karadeniz'in doğusuyla ve iç kesimleri İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz ve öğle saatlerinden sonra da kıyı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmekte. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Bugün Marmara'nın güney ve batısı Ege kıyılarıyla İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek deniliyor. Kuvvetli yağış uyarısı var, kuvvetli rüzgar uyarısı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli dinleyenler. 18 Haziran 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 19 Haziran Cuma sabahında haftanın son iş gününde bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Samsun'da agrivoltaik tarım modeli güneş panelleri altında lavanta ve kekik yetiştirerek enerji ve tarımı birleştiriyor. Tokat'ta da benzer projeler değerlendiriliyor. Tokat Erbağ'da Kelkit Çayı'na düşen 4 arkadaştan İlker Parlak'ı bulmak için AFAD, polis, itfaiye ve JAK ekipleri 20 gündür arama yapıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. CHP'de 833 delegenin olağanüstü kurultay talebi Kılıçdaroğlu yönetimine teslim edildi. İmzalar işleme konulmazsa hukuk yoluna başvurulacak. MYK çok sayıda il başkanını disipline sevk etti ve yeni atamalar yaptı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midiş Tabibi Land ile eşleşti. Maçlar 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş turu geçerse 3. ön eleme turunda güçlü rakiplerle karşılaşacak. Aksaray'da 16 yaşındaki lise öğrencisi genç kız babasının arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradı. Aile kıyafetlerdeki DNA örnekleriyle delil sundu. Sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, tepkiler büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaş sona ersin diye Hürmüz Boğazı'nın açılmasını öngören geçici anlaşmayı Paris'te imzaladı. Anlaşma yürürlükte, yaptırım muafiyetleri başladı, nükleer konular ilerleyen görüşmelere bırakıldı. Navigasyon sisteminin yanlış yönlendirmesi sonucu 19 yaşındaki Talha G. direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki bariyerleri aşan otomobille dere yatağına düştü. Polis ve sağlık ekipleri müdahale etti, yaralı hastaneye kaldırıldı. Spor. 2026 Dünya Kupası L grubu maçında Gana, Panama'yı 90+5'te Kale Bierenki'nin golüyle 1-0 yenerek 3 puan aldı ve önemli avantaj sağladı. Fenerbahçe, Başakşehir forması giyen Eldor Şomurodov'u transfer listesine aldı, resmi teklif hazırlıyor. Şomurodov, santrfor, forvet arkası ve kanatta oynayabiliyor. Alanyaspor eski oyuncusu Salih Uçan'ı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Başkan Hasan Çavuşoğlu, deneyimli futbolcuyla anlaşmaya yaklaştı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 45 kuruştan, gram altınsa 6567 lira 3 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Altın Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Rafet El Roman'la yaptık. En güzel şey yaşamak radyonuzdaydı. Vatana, millete de temsilciliklerimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Gülşen'le devam ediyoruz. Mirkelam'ı ilk duyduğumuz şarkıydı bu. Her gece hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
4: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Manifest hileyle radyonuzdaydı. Efendim uzun zamandır bir IBAN mevzu var biliyorsunuz. Zaman zaman biz de programda konuşuyoruz. Özellikle bu IBAN'ını kiralayanlar baya baya başları ağrıyacak o kesin. Hani bunu ek gelir olarak yapılıyor. Ev hanımlarını bu konuda baya bir kandırdılar. Hani evde hiçbir şey yapmadan para kazanmak ister misiniz falan filan diye. Şimdi milletin de paraya ihtiyacı var. Sonrası öğrencilerin üzerine fazla gittiler biliyorsunuz. Öğrenci yani. Hani öğrenciye ek gelir gibisi yok. Hepimiz o yollardan geçtik yani. Hal böyle olunca birileri deyince işte bak IBAN'ını vereceksin. Bir şey yok merak etme sadece işte biz sana her ay bu kadar vereceğiz diye. İnsanlar bunu kabul ettiler. İhtiyaçlarından dolayı veya keyfi bilemeyiz artık. Ama ve lakin bu baya baya ciddi bir suç ve efendim bakınız IBAN'ı olan herkes E-Devleti'ni kontrol etsin diyor uzmanlar ya. Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni yargı paketiyle IBAN numarasını dolandırıcılara ve suç şebekelerine kullandıranlar için müstakil bir suç tanımı getirilmesi planlanıyor. Taslak çalışmaya göre hesabını menfaat karşılığı kullandıranlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor haberiniz olsun. Ve burada hani ben mağdurum demek işin kolay tarafı. Sen mağdursun ama yani o yapılan işlemlere de hesabını açmış oluyorsun. Tamam sen bilmiyorsun oradan hesaptan neler dönüyor. Ama yani bu bir savunma değil. Bununla ilgili çok kişinin davaları devam ediyor biliyorsunuz. Bak burs vaadi demiş, kargonuz var mesajları gibi yöntemlerle kandırılan ya da maddi menfaat karşılığında IBAN numarasını başkalarına kullandıran kişilere yönelik yeni bir hukuki düzenleme masaya yatırıldı. İstinaf mahkemeleri, yerel mahkemeler ve Yargıtay'ın ilgili ceza dairelerinde görüş alınarak başlatılan çalışma yasalaşması halinde önümüzdeki günlerde meclis başkanlığına sunulacak 12. yargı paketine eklenecek. Bak kastı olanla mağdur olan birbirinden ayrılacak diyor. Dolandırıcıların ele geçirdikleri hesaplar üzerinden yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan elde edilen paraları akladığı biliniyor. Yani siz farkında değilsiniz, sizin hesaptan para aklanıyor. Yani burada Almanların ünlü atasözü devreye giriyor. Mortingenstrauze. Başka bir açıklaması yok bunun. Mevcut hukuki uygulamada hesabını bu tür faaliyetlere kullandıran kişiler nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanabiliyor. Hatta şöyle söyleyelim, yargılananlar var. Ancak Yargıtay kararlarında kişinin hesabının suçta kullanıldığını bilip bilmediği ve kastının bulunup bulunmadığı hassasiyetle inceleniyor. Hani bakıyor yine vatandaş, ya arkadaş tamam bu böyle bir şeye alet olmuş ama hani mevzuyu hakikaten biliyor mu? Şimdi kime sorsam bilmiyorum diyecek, o da ayrı bir şey. Allah göstermesin, ben öyle bir şey yapıyorsam bana da sorduklarına haberim yok benim. Ne kara para mı aklamışlar, çok ayıp. Çok ayıp. Hiç söylemediler. Ne kadar aklamışlar? Şimdi öyle yani, ben de o zaman safa yatabilirim. Bilerek hareket ettiğine dair yeterli delil bulunmayan dosyalarda bozma kararları verilebildiği için mağdur olanlarla bilerek hesap açanların keskin bir şekilde ayrılması hedefleniyor denmiş. Şu yani şu bile olsa artık yapmayın arkadaşlar. Hani bir arkadaşınıza lazım daha iyi olsa mesela ne olabiliyor işte şey falan denir. İlk aklıma gelen şey bankadan kırmızı kart yedik. İşlem yapamıyorum abi şu senin hesaptan. Onu dahi yaptırmayın. A'sı B'si yok bak. Çok yakın arkadaşın dahi olmuş olsa. Sen o an iyi niyetle güveniyorsun tabii ki. Arkadaşın yani adı üstünde. Ama arka planda çok başka şeyler dönebiliyor. O yüzden aman dikkat. Bak bir yıldan üç yıla kadar hapis gündemde demiştik. E-Devletinizi hemen kontrol edin diyor uzmanlar. Neler mesela? Bu vatandaşların farkında olmadan adlarını açılan banka hesaplarını veya mevcut hesaplarındaki şüpheli hareketleri takip etmesi hukuki açıdan kritik önem taşıyor. İşte ben bu noktada böyle çok havalı geliyor bana. Şer koyuyorum. Arkadaş tamam iyi hoş güzel. Ama normalde bankadan hesap açılması için benim kimlik bilgilerimin olması gerekiyor. İnternet üzerinden hesap açacağın zaman bile bankadan görevliyle görüşüyorsun değil mi? Uygulamadan mesela hesap açacaksın falan ilk defa neyse artık. Şimdi hal böyleyken hepsinde benimle görüşülüyorken benim bu şekilde rızam olmadan, görüntü kaydım olmadan, ne bileyim yani bunlar olmadan hesap açılıyorsa da arkadaş orada da bir zahmet şu bankalara bir şey yapıverin, bir soru verin onlara ya. Niye hep ben yani? Bir bankaya da bir soru ver yani kardeşim, sen hayırdır bu kişinin ne bileyim gerekli ne bileyim evraktır işte görüntüdür falan filan bunlar yokken bu hesap nasıl açıldı diye bir soru ver yani.
E-Devlet kapısı üzerinde yer alan mevduat katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama hizmeti sayesinde hangi bankalarda aktif hesapların bulunduğu anlık olarak kontrol edilebiliyor. Uzmanlar adlarına bilgileri dışında hesap açılıp açılmadığını görmek adına vatandaşların düzenli olarak E-Devlet kontrollerini yapmasını öneriyor demiş. Tekrar söyleyelim biz de madem. Mevduat, bakın, E-Devlet'e girdiğiniz zaman mevduat katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama. O sorguya giriyorsun, oradan bakıyorsun. Hani bilgin dışında böyle bir bankada hesap mesap bir şeyler varsa senin adına, oradan bilmiyorum, oradan kapatma var mıdır veya yetkililere mi bildiriyorsun, neyse artık o kısma ben de girmedim, bakmadım. Ona göre işlem yapıyorsun. Önemli midir? Önemlidir. Çünkü evet, maalesef hiç haberiniz olmadan hapis tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz yani.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

kılarından Tırtıl radyonuzdaydı. Efendim bakınız, davetsiz misafiri TikTok'u salladı demiş. Uzmanlar uyardı, kaputun altına gizleniyorlar. Yok, bu defa yavru kedi değil. Normalde yavru kediler bunu yapar biliyorsunuz. En sevdikleri şey kaputun altına girmek ve bir de ulaşılması zor bir yere gidip orada bir daha fiyang fiyang bağırmak. Ondan sonra saatlerce çıkartmaya uğraşıyorsun. Bir kere bildiğim benim başıma geldi. Ondan sonra tabii hiç uğraştık. Bir de kış günüydü. Yani kış yavrularından sonbaharım oluyor neyse. Baya baya uğraştık. Bir saat falan sürdü yani arabanın altından çıkartması. O kadar uğraştıktan sonra yapacak bir şey kalmadı. Sahipleniverdik. Baya evin çocuğu olmuştu yani yıllar önce. Şimdi o geldi aklıma. Yapıyorlar. Kediler bunu yapıyor. Bu tabii şanslı olanlar, sesini duyurabilenler bu esnada. Sesini duyuramayanlar maalesef çok daha kötü sonuçlanabiliyor olaylar. Bu kedi değil bu sefer. Efendim, çoğu sürücü yolda giderken önce buna bir sineğin konmasını, bir taşın çarpmasını veya bir yaprağın çarpmasını normal karşılar. Ancak bir sürücü hayatı boyunca asla unutamayacağı, adeta akıllara durgunluk veren bir manzara ile karşı karşıya kaldı. Neler yaşıyor efendim? Direksiyon başındayken ön cam sileceklerinin olduğu bölgede bir gariplik fark eden sürücü ilk başta gözlerine inanamadı. Gördüklerinin bir rüya olduğunu düşündüğü, bu kadar da abartmaya gerek var mı bilmiyorum. Ancak dikkatlice baktığında acı gerçekle yüzleşti. Efendim, bir şey gerçekten hareket ediyordu. Aracın yüksek hızına ve şiddetli hava akımına meydan okuyan küçük bir yılan. Araçta gidiyorsun, ön camdan yılan sana bakıyor tıs diye. Sürücünün cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği bu gerçeküstü anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Olay ilk başta bir film sahnesi gibi görünse de uzmanlar bu tür durumların aslında insanların tahmin ettiğinden çok daha yaygın olduğunu belirtiyor. Belki sen farkında olmadan bile şu an aracın bir yerlerinde yılan var. Gülme, olabilir. Artık hani havalar mavalar biliyorsunuz, iklimler falan filan değişiyor. Hayvanların yaşadıkları yerler de değişiyor doğal olarak. Gelecek mi? Gelecek. Olabilir bunlar. Arada böyle bir kaputa, hani şey denir ya, kışın özellikle soğuk havalarda araca binmeden önce kaputunuza şöyle bir vurun, hani bakın, hani kedi var mı diye. Efendim, bir bakın bakalım, yılan bulan da. Tabii böyle bir durumda insan olur, doğal olarak kediyi tercih eder. Yılanlar ve diğer küçük sürüngenler özellikle soğuk gecelerde ısınmak, sıcak havalarda ise gölge bir sığınak bulmak amacıyla otomobillerin motor bölmesine, kaputun altına veya silecek boşluklarına gizlenebiliyor. Asıl tehlike ise sürücünün bu davetsiz misafirden tamamen habersiz bir şekilde direksiyon başına geçip yola çıkmasıyla başlıyor denmiş. Bu durum hem hayvanın hayatını tehlikeye atıyor, hem de sürücü için ölümcül bir dikkat dağınıklığı yaratıyor. Direksiyon başında yaşanacak bir saniyelik bir şok veya panik gözlerin yoldan ayrılmasına ve ciddi kazalara davetiye çıkarılmasına yetiyor denmiş. Yani evet, arabaya binmeden önce, motoru çalıştırmadan önce aslında sürekli böyle bir kontrol halinde olmak gerekiyor. Bir bakacaksın, şöyle etrafına döneceksin, bir kaputa tıklayacaksın falan filan. Tabii ondan sonra Allah göstermesin, orada bir yılan çıkarsa bir daha binebilir misin o arabayı bilemeyiz ama. O da işin diğer tarafı tabii ki.

Blok 3 kusura bakma radyonuzdaydı. Hanımlar beyler namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim umuyoruz keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Şöyle bakıyorum bu nedir? Yaren Leylek'in eşi Nazlı Leylek döndü diyor. Oğlum Nazlı nereye gitti ki bir dakika Allah aşkına? Burada değil miydi o? Eski Karaağaç Leylek köyünde tamam 15 yıldır süren simge dostluğa yeni bir halka eklendi. Ha balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına 5 yıl aradan sonra Yaren'in eşi Nazlı da kondu. Arkada biz de gittim hani bunlar kavga mı etti? Çünkü en son bebekleri büyütüyorlardı. Bebekler, yavrular yumurtadan çıkmıştı. Onları büyütüyorlardı. Yaren'le Nazlı. Biz de bir hani 5 yıllara da şey neydi ne demişti başlık olan böyle başlık o tam magazin olmuş başlık yalnız ha. Yaren Leyli'nin eşi Nazlı Leylek döndü. Nereye gitmişti? Annemin evine. Eski Karaağaç Leylek köyünde balıkçı Adem Yılmaz'la Yaren adlı Leylek'in 15 yıllık dostluğu her bahar yenileniyor. Evet, tüm dünya o buluşmayı bekliyor. Acaba bu sene de gelecek mi gelmeyecek mi diye herkesin vallahi gözler yollarda oluyor. Herkes Yaren'i bekliyor. Hele bile tam gelme zamanı yaklaştığı zaman. Bu sene alternatif olmuştu. Önce Nazlı geldi sanılmıştı. Hani Yaren genelde daha geç geliyor falan. Nazlı sanılmıştı ama ilk gelenin Yaren olduğu anlaşılmıştı. Alper Tüy de işte orada nöbet tutuyor biliyorsunuz. Onun sayesinde yani hem bak hem bu köy hem de Yaren Leylek hakikaten Alper Tüydeş'in sayesinde dünyaya nam saldı öyle söyleyeyim. Bu bir emek işi yani diğer taraftan hani biz fotoğraflara bakıyoruz, videolara bakıyoruz, çok keyif alıyoruz, çok hoşumuza gidiyor ama bu hakikaten bir ciddi emek işi yani. Bu defa şöyle Yaren'le Adem amcanın dostluğu Yaren'in yüzsüzlüğü üzerine kurulu. Adem amca balıkçı tutmaya gidip çıkınca bu da geliyor hazır bedava. Emek vermeden orada kayın kenarına duruyor. Adem amca ona balık atıyor o da yiyor. Yani dostluk daha çok biraz çıkar ilişkisine. Fakat burada enteresan bir şey vardı. Nazlı niye gelmiyordu mesela? O 5 yıl önce gelmiş en son. Yani bu kaya. Bu defa o da gelmiş efendim. Karı koca bunlar tekne turunda. Yılmaz kayığına yalnızca leyleklerin değil, gölün diğer kuşlarının ve kıyıdaki kedilerin de yaklaştığını anlattı. Mesela burada bir fotoğraf var, evet. Kediler de kenardan bakıyor. Hep Yaren, hep Yaren nereye kadar? balıkçı Yaren'in ardından eşi Nazlı'yı da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söylemiş. Simge oldu artık onlar be. Ya çok güzel, fotoğraflar falan çok güzel. Hani leyleklerin zaten bizde bir şeyi vardır değil mi? Çok böyle pozitif bir enerjisi vardır leyleklerin bizim üzerimizde. Nedir? Baharın müjdeleyicisi deriz. Leylek gördüm saçım uzasın deriz. Hani leylek gördüğümüz zaman mutlu oluruz. Artık bahar gelmiştir bir taraftan. Ha, zaman zaman mesela onları da öldürür. Arkadaş leyleği bir insan niye öldürür ya? Onu bile gördük yani. Leylekten bir insanın alıp veremediği ne olabilir? Yani hayvan külliyen sana yarar. Bak tarlaları işliyorlar bunlar. Orada yabancı işte hani fare mare varsa onların peşine düşüyorlar. Hani bir insan bunu bile gördük yani Leyli'yi öldürdüler ya. Ne istiyorsun ona mesela ne alıp veremediğin vardı sana ne yaptı? Böyle enteresan bir şey. Neyse o da şimdi aklımızda geldi çok girmeyelim o konuya sinirimiz bozulmasın. Fotoğrafları koymuşlar tamam güzel. Yaren'le beraber Nazlı Hanım da kayığa teşrif etmiş. O da balıktan nasibini almış böylelikle.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır
1: bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Melike Şahin'i Canın Beni Çekti radyonuzdaydı. Canın beni çekti, yok öyle uzaktan. Efendim şimdi gergin bir milletiz maalesef. Öyleyiz yani, dünyanın en sinirli ülkelerinden biriyiz hatta. Dünyada da sinirlilik var da bizde biraz daha var. Mesela biz hani böyle dendiği zaman bile kızıyoruz. Ne sinirli kardeşim ya? Dünyanın en sinirli kaçıncı ülkesiydik biz? Onun haberini yapmıştık hatta. Hani orada bile kızmıştık yani, ya ne alaka canım Allah Allah falan. Ama sinirliyiz yani, gerginiz daha doğrusu. Trafikte özellikle biliyorsunuz zaten, trafiği konuşmaya gerek yok. Bunun için 180 bin lira bile ceza başladı. Araçtan indiğiniz anda, tartışmada araçtan indiğiniz anda 180 bin lira bring hesabınıza yazılıyor. Hani vay ben kavga etmedim, vay ben ayırmaya gittim falan, yok yazıyor ben ring diye ondan sonra. Muhtemelen bir sonraki aşaması bunun şey de olacak, camdan baktığına da. Mesela şu an çünkü bir kesim var. Evet, araçtan inmiyor, camdan bu işi halletmeye çalışıyor. Camdan cama. Ama gerginiz yani. Ve öyle bir gerginiz ki hani trafiktekini anlıyoruz. Trafikte zaten gerginiz. Bakınız hayrete düşüren bir kavga. Tartışma kavgaya dönüştü. Ama nerede biliyor musunuz? Evet, biz buna çok alışığız esasında normalde. Hani bir tartışmanın kavgaya dönüşmesi. Pek çok mesela video çekilir bununla ilgili. Sosyal medyada izlenir. Yolda bir şey olur. Yan baktın kavgası olur. Ne bileyim düz gitmenin kavgası olur. Olur yani, sebebi çok fazla. Bu efendim denizde. Lan denizde neyi alıp veremediniz? Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Koy plajında yaşanan olayda denize giren 4 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bak, denize 4 kişi giriyor. Abi koca deniz. Orada tartışıyorsun yani, orada tartışmayı başarabiliyorsun. Ve tartışma kavgaya dönüştü ama kavga nasıl şekil değiştirdi? Tansiyonun yükselmesiyle sopalı kavgaya dönen durum. Ulan deniz ortasında sopayı nasıl buldunuz? Kıyıdan lojistik destek almak suretiyle. Hasan gönder, odunu gönder, odunu gönder. Nasıl bunu yaptınız ya? Olay efendim ilçeye bağlı, Mersin Silifke ilçeye bağlı Yapraklı Koy plajında meydana geldi. Koyda denize giren 4 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Denizi paylaşamadık. Büyüyen tartışma deniz içinde yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. 3 kişinin bir kişiyi darp ettiği kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Araya girmen için de denize girmen gerekiyor yalnız. Hani burada bu kavgayı ayırmak istiyorsan denize gireceksin. Kıyıda değil çünkü kavga. Kavga vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi denmiş. Bak fotoğraflar var. Hakikaten kavgayı ayırmak için denize girdiler bu arada. Onu da laf olsun diye söylemiyoruz yani. Ne oldu? Denizde ayağına mı bastı? Denizde nefesini mi kesti? Bu eşek şakası dediğimiz şakalar vardır. Onlardan birini mi yap?
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti ve İYİ Parti'nin yanı sıra Eğitim Sen ve Birleşik Kamu İş, özel sektör öğretmenlerinin TBMM Çankaya Kapısı önünde uğradıkları polis müdahalesini eleştirerek komisyon toplantısını terk etti. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği mesleki çalışma seminerlerinin çevrimiçi yapılacağını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz dedi. ABD Merkez Bankası politika faizini %3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantısının ardından yapılan açıklamada politika faizinde değişikliğe gidilmediği belirtildi.
4: Spor.
3: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
2: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Haber.

Nazır Öncel ve Manuş Baba. Çok sevdik bu şarkıyı. Kimler gelmiş radyonuzdaydı. Namı Tunay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz. Facebook'tan radyomuzun sayfasını takip edebilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve şimdi Gökhan Özen radyonuzda. Yanlış numara.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.

0: kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Hanımlar beyler, Namı Tunay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Sezen Aksu, Bekleyelim de Görelim radyonuzdaydı. Efendim bakınız, Aksaray'da akıl almaz olay denmiş, yine ne oldu? Ooo, trafik. Polis çevirmesine takılan sürücünün savunması şaşkınlık yarattı efendim. Ben yaptım, siz yapmayın demiş. Ne güzel, tamam işte ılımlı yaklaşmış. Genelde böyle vuku çıktığı için mi acaba şaşkınlık yarattı? Normalde böyle alkolü malkolü yakalanan olduğu zaman hep inkar eder biliyorsunuz. Hatta bazıları baya baya atar gider yapar işte. Müdürü çağıracağım, şöyle olacak, sen göreceksin. Haritadan kendine yer beyan falan filan mesela bu çıkışları yapanlar vardı. Ne oldu acaba onlar? Efendim olay Aksaray'da. Otogar yan yolda yaşanmış. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Asayiş Şubesi ekipleri ve bekçilerle uygulama yapan Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şehir merkezi istikametine seyreden abartı ışıkla maşallah donatılmış otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Fatih K. isimli sürücünün aracında inceleme yapan trafik ekipleri ışıkların araç orijinali dışında yapıldığını tespit ederek sürücüye 5600 lira ceza kesti. Güzel, güzel. Sakin tavırları ve üslubuyla hem polis memurlarını hem de gazetecileri şaşırtan sürücü gayet iyi bir uygulama. Çok güzel bir yere atılmış uygulama. Bizim de aracımız belli. Cam filmimiz vardı, söktük. Işıklandırmadan bir cezamız yazıldı. Yanlış yapıyorsak yapacak bir şey yok. Ceza alıp susacağız dedi. Abi iyi misin? Yapmayın yani böyle, bak adamın açıklaması devam ediyor. Yapmayın yani böyle şeyler. Bunun böyle olmaması gerekiyor. İnsanların da yapmaması gerekiyor. Biz de orijinaline çevireceğiz, pişmanım dedi. İşlemlerin ardından sürücü noktadan gönderildi. Allah Allah, olaysız. Nasıl yani, hiçbir vuku çıkmamış mı yani orada? Bir gerginlik falan yani. Allah Allah. Bir acaba bir muayeneye falan mı gönderseydiniz sürücüyü? Hem bak böyle abartı ışıkla yakalanıyor. Sonra diyor ki evet yaptık, hatamız, hatalıyız, cezamızı ödeyeceğiz. Gayet güzel bir uygulama, iyi yere yapılmış. İyi yere yapılmış. Biz filmlerde vardı, filmi söktürdük ama işte far vardı. Farı da söktüreceğiz, pişmanız ama helal olsun kardeşim. Son zamanlarda hiç duymaya alışık olmadığımız bir haber oldu bu bizim. Çünkü mutlaka bir vuku çıkardı, bir gerginlik çıkardı, bir tehdit mutlaka olurdu. Cezalara isyan edilirdi orada. Biz de şu an böyle kaldık yani, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Neyse geçmiş olsun yani, bak işte iyi niyet iyi niyettir. Yani bir defa bir kusur varsa burada iyi niyetli olsan da olmasan da fark etmiyor, onun bir cezası var. Ha burada kötü niyetli olursan yani üstüne gidersen bu sefer ek cezalar da kitlenebiliyor. Adam temiz temiz gelmiş, cezasını almış, 5000 küsür neydi işte, neyse işte. Onun ödemesini yapacak. Ondan sonra artık o farı söktürür söktürmez. Kendisi bilir, söktürmesi gerekiyor. Söktüreceğim demiş zaten. Çünkü söktürmediği zaman tekrardan bir ceza gelecek başka bir kontrolde. Onun da bilincinde. Vallahi helal olsun.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Reklam.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam.
4: www.radyosinerji.com
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

Küme radyonuzdaydı. Efendim sezon açıldı. Ve yine aynı şey konuşuluyor. Sivrisinekler neden bazı kişileri daha fazla ısırıyor? Ya sivrisineğin ısırması tabii ki problem de. Yani asıl problem arkadaşlar vızır vızır ötmeleri ya. Ya gel sessiz sakin yap işini. Hele bir de özellikle uyuduktan sonra böyle falan böyle. Niye abi? Sakin sakin gel hallet. Çek git. Acıktın mı yine? Yine gel. En kötüsü de şu oluyor değil mi? Böyle tam gece uyuyorsun varsa sivrisinek. Çok iyi bir şey değil ama tam böyle yüzünde gezerken hani yüzüne yakın böyle tokat atıyorsun ya, o sırada ölmemiş oluyor. Yastığının dibine düşüyor, daha feci bağırıyor. Ne diyor? Allah! Gel ses çıkartmadan yap bak. Koca beden senin, gece uyumuşuz çünkü. Sivrisineklerin bazı insanları diğerlerine göre daha sık ısırdığı bilimsel araştırmalarla doğrulandı. Uzmanlara göre bunun nedeni kan grubu değil demiş. Vücut kokusu, nefesle verilen karbondioksit ve vücut sıcaklığı gibi faktörler diyor. Bak kan grubu olduğunu biliyorduk biz. Sanıldığı gibi kan grubuyla ilgili olmadığını ortaya koymuş efendim araştırma. Araştırmalara göre sivrisinekler hedef seçerken birçok farklı duyusal ipucundan yararlanıyor. Bir sürü hedef varken de gelip bizi seçmesi... Özellikle dişi sivrisinekler insanlardan yayılan karbondioksit, vücut kokusu, sıcaklık ve nem gibi sinyalleri algılayarak hangi kişiye yöneleceklerine karar veriyor. Bak uzmanlar sivrisineklerin nefesle dışarı verilen karbondioksiti onlarca metre uzaklıktan hissedebildiğini belirtiyor. Yaklaştıkça vücut kokusu daha önemli hale gelirken son aşamada ise vücut sıcaklığı ve nem oranı devreye giriyor. Bildiğin keyif yapıyorlar ha. Peki karbondioksit derken şimdi herkes nefes alıp verirken nefes alıyorsun, oksijen alıyorsun. Verirken karbondioksit veriyorsun. Tamam herkes bu işi yapmıyor mu? Yani karbondioksit oranı mı değişiyor veya hani vücutta ne oluyor ya? Bak vücut kokusu sivrisinekleri nasıl çekiyor demiş. Bilim insanlarına göre asıl belirleyici unsur vücut kokusu. İnsan vücudu yüzlerce farklı kokulu bileşik salgılıyor ve sivrisinekler bu bileşiklerin bazılarına karşı daha hassas davranıyor. Oğlum hangileri bak bilelim de salgılamayalım onları. Özellikle cilt yağlarının parçalanması sonucu ortaya çıkan bazı maddelerin sivrisinekleri daha fazla çektiği tespit edildi. Bak sivrisineklerin insanların salgıladığı 1000 olası bileşikten 27'sini algılayabildiği ve bu özel karışımı takip ettiği belirlendi. Sivrisineklerin en çok yöneldiği kişilerin cilt yağının parçalanmasıyla oluşan mantar alkolü adlı bileşiği yüksek oranda salgıladığı tespit edilmiş efendim. Tamam bunu mesela önüne geçebiliyor muyuz? Ne yapmamız lazım? Sivrisinek ilacı kullanmamak için. Araştırmalar ayrıca alkol tüketiminin de sivrisinekler için çekiciliği artırabileceğini gösteriyor. Alkol vücut sıcaklığını yükseltmesi, alkolün vücut sıcaklığını yükseltmesi, nefesle verilen karbondioksit miktarını artırması ve cilt kokusunu değiştirmesi nedeniyle sivrisineklerin insanları daha kolay fark ettiği belirtiliyor demiş. Hayvanlar bildiğin şey ya, nasıl derler? Bilimsel bir işlemden geçiriyor ısırmadan önce. Bunun abi karbondioksit oranı düşük, biraz artmasını bekleyeceğiz. Ha bu alkol almış, tamam vücut sıcaklığı da iyi. Sen buna bir yüklen, biz ötekine geçeceğiz şimdi. Bildiğin sistematik saldırıyorlar yani. Neyse biz ilaca devam. Ne kadar hani böyle sineklik falan kullanıyor olsan da onlar bir şekilde bir yerden girebiliyor sağ olsunlar. Hele bir de böyle ilaçlama falan da yapılmadığı zaman bir de bu ilaçlamaların zamanlaması da önemli. Böyle daha esasında bunları kıştan başlamak gerekiyor. Yani yavruladıkları işte yuvaladıkları yerlere ilaçlamak gerekiyor. Daha onlar yapmadan böyle mevzu geçtikten sonra yazın günübirlik ilaçlamalarla bunun önüne geçebilmek pek mümkün olmuyor maalesef.

0: Vay kine vay haline.
1: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yılların şarkısı. Sanırım aranızda bu şarkıyı herhalde bilmeyen yoktur. Seyyal Tener, Sen Çok Yaşa radyonuzdaydın. Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun ve sevgili dinleyiciler, radyomuzun sosyal medya hesaplarını da takip etmeyi unutmayın lütfen diyorum. Ve şimdi Kaan Karamaya radyonuzda. Cahil Cesareti.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır
1: bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Erkan Doğulu, halay.
1: Oyun başını bana emanet
0: etmeyin. Efendim, kara mizah sever misiniz? Bakın, kara mizah sevenler daha zeki ve daha az saldırgan demiş. Viyana Tıp Üniversitesi'nde efendim gerçekleştirilen bir araştırma. Kara mizah seven kişilerin daha yüksek sözel ve sözel olmayan zekaya sahip olduğunu ortaya koydu. Ayrıca bu kişiler geleneksel mizah anlayışına sahip olanlara göre daha az saldırgan davranıyor. Evet, demek ki farklı bakıyor yani. Bulgular Freud'un 1905 yılında yayımladığı Şakalar ve Bilinç Dışı ile İlişkileri kitabındaki teorilerle de örtüşüyor demiş. Yapılan araştırmaya toplam 156 yetişkin katıldı. 76 kadın ve 80 erkek. Katılımcılar farklı eğitim seviyelerinden geliyordu. Araştırmacılar sözel zekayı kelime dağarcığı testiyle, sözel olmayan zekayı ise standart zeka testleriyle ölçtü. Ayrıca katılımcıların saldırganlık düzeyleri ve ruh halleri anketlerle değerlendirildi. Tabii o esnada bu sonucu bu katılımcı görmüyor. Sen canı sıkılır çünkü. Düşün mesela, bakıyorsun saldırgan mısın sen? Değilim abi. Saldırgan çıktı. Böyle bir şey yani. Deneklere efendim 12 karikatür gösterilmiş. Bu karikatürler ölüm, hastalık, fiziksel engel ve tıbbi tedaviler gibi karanlık konuları işliyordu. Katılımcılardan karikatürleri anlama zorluğu, kabalık derecesi ve beğeni seviyesi açısından puanlamaları istendi. Sonuçta katılımcılar bak 3 farklı gruba ayrılmış. Birinci grup orta düzeyde kara mizah beğenisi diyor. Ortalama zeka seviyesine ve orta düzeyde saldırganlığa sahipti. İkinci grup kara mizaha en az ilgi duyanlar. Ortalama bir zekaya ancak yüksek saldırganlığa sahipti diyor. Bak, kara mizaha en az ilgi duyanlar ikinci grupta. Üçüncü grupsa kara mizaha en çok ilgi duyanlar grubu bu. En yüksek zeka seviyesine ve en düşük saldırganlık düzeyine sahip ediyor. Araştırmanın en çarpıcı bulgusu, kara mizahı sevenlerin hem daha zeki hem de daha sakin ve az saldırgan profilde olması demiş. Kara mizahtan uzak tutmayın efendim kendinizi. Ya mizahtan genel olarak zaten uzak tutmuyorum da. Gerçi o şimdi mizahın her türü bizde, şimdi şöyle bir şey de var yani, bizde böyle bir mizah seviyoruz biz yani. Mizahın her türünden bahsediyoruz. Hani öyle bir tarafımız da var. Sosyal medyaya bak, ne olursa olsun, ne yazılırsa yazılsın, alttaki yorumları oku. Mutlaka başka bir şey buluyoruz yani. İşin öyle bir tarafı da var.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Samsun'da agrivoltaik tarım modeli güneş panelleri altında lavanta ve kekik yetiştirerek enerji ve tarımı birleştiriyor. Tokat'ta da benzer projeler değerlendiriliyor. Tokat Erbağ'da Kelkit Çayı'na düşen 4 arkadaştan İlker Parlağı bulmak için AFAD, polis, itfaiye ve JAK ekipleri 20 gündür arama yapıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
2: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Şimdi haberler.
1: CHP'de Özgür Çelik dahil bazı il başkanları YDK'ya sevk edildi. Ankara İl Başkanlığı feshedildi. 8 il başkanı görevden alındı. 6 il başkanı ihraç edildi. Kadın Kolları Genel Başkanlığı değişti. Yeni atamalar yapıldı. Sarıyer'de galerici Barış Ağa, 16 yaşındaki ET'nin silahlı saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı. ET, Telegram'daki infaz grubundan 200 bin liraya kiralandığını itiraf etti. Polis şüpheliyi tutukladı. Dizel otomobiline yanlışlıkla benzin konan sürücü, motor hasarı sonrası tüketici hakem heyetine başvurarak 64.172 lira tazminat aldı. Heyet, akaryakıt istasyonunun ayıplı hizmet sunduğunu belirleyerek ödemeyi kararlaştırdı. Adalet Bakanlığı, FETÖ'nün 52 üst düzey yöneticisi için iade dosyalarını yeni delillerle güncelleyerek ilgili ülkelere gönderdi. MİT, firarilerin yerlerini tespit edip iadeleri için takip yaptı ve yeni talepler oluşturdu. Sosyal medyadan tanıştıkları kadınların davetiyle kafeye giden erkekler, şantaj ve tehditle yüksek hesaplar ödemeye zorlandı. İtiraz edenler dövüldü. Polis operasyon yaparak 5 zanlıyı gözaltına aldı, kafe kapandı.
2: Spor.
1: Fenerbahçe 18 Haziran'da Aykut Kocaman'ı teknik direktör olarak açıkladı. Dirk Kuyt ekibe katılacak, transferler Kocaman'ın gelişinden sonra başlayacak. Trabzonspor stoper transferi için Adil Demirbağ konusunda Konyaspor'la görüşmelerini sürdürüyor. Takasta Gökten Gürpüz, Serdar Saatçi ve bonservis gündemde, şartlar değişti. Galatasaray Juventuslu Kefren Turam için 30 milyon euro teklif etti ancak oyuncu kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini belirtti. Premier Lig tek seçenek olabilir.
2: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 45 kuruştan, gram altınsa 6515 lira 22 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Mahmut Uçakcan.

haber tüketim alışkanlıklarını yeniden düzenlemek. Abi ne yapacaksın, ekonomiye bakıyorsun, ne bileyim siyasete bakıyorsun. Al bak, burada da yazıyor işte, savaşlar, ekonomik krizler, doğal afetler ve suç haberleriyle dolu kesintisiz bilgi akışı. Evet, günümüz bunlarla geçiyor. Savaş haberleri, ekonomik krizler, biliyorsunuz dünyanın her yerinde zahmet var. Doğal afetler görüyorsunuz, depremlerinden tut sel baskınlarına kadar, hem bizde hem dışarıda. Ve suç haberleri zaten özellikle bizdekilere bakacak olursak zaten cinayettir, şiddettir, bir dünya var. Her gün bunlar var yani. Giderek daha fazla insanın haberlerden uzaklaşmasına neden oluyor. Araştırmacılarsa bu durumun ilgisizlikten değil, insan beyninin sınırlarından kaynaklandığını belirtti. Bir de sıkılmaktan da olabilir. Nereye baksan böyle be arkadaş, yeter artık deyip daha bayıra vuruyoruz kendimizi. Bakın, yayımlanan değerlendirmeye göre insan zihni tarih boyunca yakın çevresindeki tehditleri fark edip hayatta kalmaya odaklanacak şekilde evrimleşti. Ancak günümüzde aynı sistem dünyanın dört bir yanından gelen olumsuz gelişmeleri günün her saatinde işlemeye çalışıyor. Bak neydi değerlendirmede? Tarih boyunca insanın yakın çevresindeki tehditleri fark edip hayatta kalmaya odaklanacak şekilde evrimleşti. Ama biz arkadaş televizyonudur, internetidir derken dünyanın her yerindeki tehdidi direkt yanımızdaymış gibi okuyoruz. Bizim kafa allak bullak, lan nasıl kendimizi koruyacağız, nasıl savunmaya geçeceğiz diye. Dijital haber raporuna göre Kanadalıların %69'u zaman zaman haberlerden kaçındığını söylüyor. Dünya genelinde ise bu oran %40'a ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı. Katılımcılar haberlerin kendilerini kötü hissettirdiğini, bunaltıcı olduğunu ve yaşananlar karşısında güçsüz kaldıklarını ifade ediyor. Bazen olur değil mi, hani hiç haberlere bakmazsın veya işte bazen işte sorarlar haber izliyor musunuz diye, görürüz videoları falan. Yok haberlere bakmıyorum derler. Bak insanlar neden bakmadığı ortaya çıktı. Daralıyor, bunalıyor insanoğlu. Ama evet, maalesef ne kadar kaçabilirsin, nereye kadar kaçabilirsin, o ayrı bir mevzu. Çünkü evet, az önce de bahsettik, o haber akışı hayatımızın her yerinde mevcut, her alanında mevcut. Telefonlar zaten öyle keza, sosyal medya elimizin altında. Dediğimiz gibi televizyonlardaki haberler zaten meydanda. Bütün gelişmeler anlık olarak yayınlanıyor. Ya bir savaş düşün arkadaş, savaş yani canlı yayında savaş izliyoruz ya, o seviyeye geldik. Hani tamam, baktığın zaman haber kanalları için bu çok iyi bir şey. Hani böyle ilk o yetiştiriyor falan filan, ama diğer taraftan hani insan için baktığın zaman arkadaş, canlı yayında savaş izliyorsun. Beyin abonderi oluyor ondan sonra, lan ben korunacaktım falan filan diye. Bir kafa karışıyor yani. Neyse, durum böyle. Ara sıra bir resetlemek gerekiyor şöyle bir. Hani gündemden uzak kalmak da doğru bir şey değil, ama en azından günün belki belli saatlerinde, belki akşamdan sonra falan komple şöyle bir haber akışından uzaklaşabilirsek en azından dinlenmiş oluruz.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet kebap.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
6: Bölgenin en iyisi.

Hera öyle öyleyle radyonuzdaydı ve bugün de kitap vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada Namütün Ay Muhabbet'te buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet. Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Reklam. Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legnohome mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legnohome Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legnohome Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
3: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır
1: bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyaretinde Türk basınına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, NATO'nun içerisinde kabaca 3 grup var. ABD başlı başına bir kutup, Avrupa Birliği bir kutup, bir de bunun dışında kalan ülkeler. Bunun dışında kalan ülkelerden tek başına görüş oluşturma, adeta bir kutup olma niteliği taşıyan ülke Türkiye dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İçişleri Bakanı Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 376 kişi yakalandı. 2112 kişi ise hududu geçemeden engellendi. Son bir hafta içerisinde ise 6 PKK'lı terörist teslim oldu. İçişleri Bakanlığı son 5 günde siber suçlarla mücadele kapsamında 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 330 şüphelinin yakalandığını ve 91'inin tutuklandığını duyurdu. ABD ve İran savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat muhtırasını elektronik olarak imzaladı ve anlaşma yürürlüğe girdi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı imzaladığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay de mutabakat muhtırası metninin İran ve ABD başkanları tarafından imzalandığını bildirdi.
2: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Haber.
4: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur. Dur.

0: kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi bu popüler kültürün dayattığı günleri çok fazla sevmiyorum ben. Sevgililer günü, anneler, babalar vesaire, teyzeler, amcalar, halalar, onları da yakında muhtemelen yaparlar. Önümüzdeki hafta sonu babalar günü. Çok da fazla bu popüler kültürün bize sunduğu günleri kutlamayı sevmiyorum ben açıkçası. Zira hali hazırda hayatta olmayan, yanımızda olmayan babalarımız varsa, hali hazırda evladı olmayanlar, kaybedenler varsa, işte bu özel günler bence çok hoş gelmiyor kulağa. Yine de önümüzdeki hafta sonu babalar günü, haberiniz olsun. Pazar günü eğer siz kendi çapınızda, kendi içinizde kimseye zarar vermeden, kimseyi ürkütmeden kutlamak isterseniz hatırlatmış olayım. Perşembe günüdeyiz çünkü babalar günü biraz daha anneler gününe nazaran es geçiliyor. Çok fazla önemsenmiyor sanki. Babalar kızmasın ama öyle zaten. Babalar üzülmesin diye sonradan çıkarttılar bu babalar gününü de. Siz yine de kutlamak isterseniz önümüzdeki hafta sonu babalar günü şimdiden plan program yapıp hediyeleri almayı ihmal etmeyin diye küçük bir hatırlatma yapmış olayım.

Hatırlar mısınız? 2004 yılıydı bu harika şarkıyı Rafet El Roman seslendirdiğinde. Yalancı şahidimi. Şimdi de Edis'in sesinden, Edis'in yorumuyla dinledik. Son dönemde konserlerinde seslendirdiği bu harika şarkı dinleyicileri üzerinde büyük etki yaratınca Edis de şarkıyı yeniden paylaşma isteği duydu. İstek üzerine YouTube'da yayınladı. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Dijitalde de büyük ilgi görünce beklenen adım geldi. Edis şarkıyı kendi yorumuyla yeniden kaydetti. Geçtiğimiz günlerde de bir Yıldız Tilbe şarkısını söylerken konserdeki görüntülerini paylaşmışlardı. Her şarkıyı kendine has tarzıyla yorumlayan Edis'i bu kez bir Rafet El Roman şarkısıyla dinledik yalancı şahidimle. Peki Aydın Kurtoğlu var sırada. Hayatın ritmi devam ederken duyabileceğiniz en hit şarkılar da yanı başınızda olmaya devam ediyor. Bu arada sevgili Cengiz Kurtoğlu da konsere gitmek üzere çıktığı yolda trafik kazası geçirmiş. Yaşanan talihsiz olayın ardından kontrol amacıyla hastaneye götüren usta sanatçının ayağında çatlak tespit etmişler. Biz de Hayatın Ritmi ailesi olarak kendisine geçmiş olsun diyoruz. Aydın Kurtoğlu ile devam ediyoruz iyi müziğe.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
2: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

aynaya baktığınızda yüzünüzde bir değişiklik, bir farklılık görüyor musunuz? Evet, insan yüzü asimetrik gerçekten. Yani telefonda da çektiğiniz fotoğraflarda, selfilerde ayna şekli ya da diğer görünüm şekli yaptığınız vakit asimetriyi fark etmişsinizdir. Sosyal medyada da insan yüzünün asimetrik olduğuna dair pek çok paylaşım yapıldı. Bilim insanları insan yüzündeki asimetrinin genetik mirastan, gelişim sürecinden, yaşam boyunca biriken değişimlerin ortak sonucundan olduğunu, ortaya çıktığını söylüyorlar. Yani aslında hiçbirimizin simetrik bir yüzü yok. Çok nadir diyorlar, tek bir bütün olarak, simetri olarak düzgün bir yüz görmek. Evet, yok değil, var ama pek çoğumuzun yüzü asimetrik. Bu yüzden endişe etmeyin. Her halimizde güzeliz. Hatalarımızla, kusurlarımızla olduğumuz gibi güzeliz. Önemli olan da bu.

Çok sevdiğimiz bir Serdar Ortaç şarkısını Göksel yorumuyla dinledik. Bu arada uzun yıllara yayılan müzikal yolculuğunun en özel duraklarından biri olan 10. albümünü Rüyaların Eşini dinleyicisiyle buluşturdu Göksel. Yaklaşık 30 yıllık kariyeri boyunca Türk pop müziğine sayısız hit şarkı kazandıran Göksel, yeni albümünde hayranlarını bu kez daha derin, daha kişisel, daha etkileyici bir dünyanın içine davet ediyor. 11 yıl aranın ardından 10. albümü Rüyaların Eşiydi. Müzik dünyasında tekrardan fırtına estirecek. Bu arada albüm yayınlamadığı dönemlerde 17 single'a da imza atmıştı. Benim için şarkılarımı bir albümle hikayelendirmek hala çok kıymetli diyerek yeni bir albümle dinleyicisiyle buluşmuş oldu. Göksel Karabiberim'le dinlemişken yeni albümü de hatırlatmış olalım. Peki güzel bir perşembe dedik. Hafta sonu adım adım yaklaşırken tadını çıkartmaya devam ediyoruz bugünün hayatın ritmiyle. Dicle Olcay bu kez kulaklarınızda.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Sabahları nasıl güne başlarsınız? Yani öyle çok bir rutinim yok benim mesela. Genelde uyanmam gereken saatte uyanıyorum. Gece iyi uyuyabildiğim için, gece uyumam gereken saatte yatağa girdiğim için sabah kolay uyanıyorum. Dolayısıyla da enerjik başlamış oluyorum. Herhangi bir ekstra içeceğe, bir detoksa, bir kahveye ihtiyaç duymuyorum ben mesela. Sadece keyif için uyandıktan 1-2 saat sonra kahvemi yudumlayabiliyorum. Olması gereken de bu. Ve kahvenizi kahvaltıdan sonra yudumluyorsunuz. İşte güne enerjik başlamak istiyorsanız eğer, bu önerileri de bize tavsiye etmişler. Mesela yorgun bir önceki günden önce biraz sakinleşin diyorlar. Biraz daha dinlenin. Kahveyi ölçülü tüketmeye bakın. Biraz yataktan yavaş kalkın. Uyandıktan sonra esneyin, gerinin, biraz yatağın tadını çıkartın. Yani hemen uyanır uyanmaz yataktan fırlamanın da o enerjiyi aldığını söylüyorlar. Ha, gün içinde de biraz kestirebileceğinizi söylüyorlar. Bol bol sıvı tüketmeniz gerektiğini de unutmayın. Havalar ısınmaya başladı. Aman dikkat edin kendinize. Sıcak bir perşembe gününde günün tadını çıkartmaya devam edelim o halde içimizi ferahlatan şarkılarla.

0: Saat 14. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Samsun'da agrivoltaik tarım modeli güneş panelleri altında lavanta ve kekik yetiştirerek enerji ve tarımı birleştiriyor. Tokat'ta da benzer projeler değerlendiriliyor. Tokat Erbağ'da Kelkit Çayı'na düşen 4 arkadaştan İlker Parlağı bulmak için AFAD, polis, itfaiye ve JAK ekipleri 20 gündür arama yapıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Kahramanmaraş'ta babasına ait silahlarla okula giren İsa A.M. bir öğretmen ve 9 öğrenciyi öldürdü. Saldırganın Telegram'da görüntülü sohbet açtığı, Belçika ve İngiltere bağlantıları tespit edildi, ihmal iddiaları raporlara yansıdı. CHP'de İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve bazı il başkanları YDK'ya sevk edilirken Ankara İl Başkanlığı feshedildi. 8 il başkanı görevden alındı, Kadın Kolları Genel Başkanlığı değişti ve yeni atamalar yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'deki 4. NATO Hava Savunma Sistemi SAMTE'nin Konya'daki 3. Anajet Üs Komutanlığı'nda konuşlandırıldığını açıkladı. Yerli ve milli hava savunma sistemleri geliştirme çalışmaları devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki göstererek raporun gerçeklerle bağdaşmadığını ve Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlık yapıldığını belirtti. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri abartı, egzoz ve yüksek sesli müzik kullanan 18 sürücüyü tespit ederek araçlarını trafikten men etti. Sürücülere para cezası kesilirken denetimler kararlılıkla sürüyor. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk hafta tamamlandı. 48 takım 12 grupta mücadele etti. Almanya 7-1, İngiltere 4-2 galip geldi. Messi hat-trick yaptı, maçlar heyecanlı geçti. Dirk Kuyt, Fenerbahçe'ye teknik direktör İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olarak geri dönüyor. Yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer anlaşmayı açıkladı. Beşiktaş, Sevilla'dan Cibril Sovic'in 5 milyon euro sabit ödeme ve bonuslarla 7 milyon euroya ulaşan resmi teklif yaptı. Teknik direktör Plaza karar verecek.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 45 kuruştan, gram altınsa 6.478 lira 11 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Evcil hayvan dediğimizde ilk aklımıza gelen kediler, köpekler, kuşlar. Biraz daha ilerletirsek hamsterlar var. İşte balık olabilir evcil hayvan. Ya eline alıp sevemiyorsun ki balığı. Neyse, balıklar olabilir evcil hayvan olarak. Bence kaplumbağalar da var. Ben kaplumbağaları çok seviyorum. Gerçi doğal ortamlarında, doğal hayatlarında daha çok seviyorum. Özellikle bahçedeki kaplumbağaları. Biliyor musunuz? Kaplumbağalardan da öğreneceğimiz çok şey var aslında. 16 Haziran'da da Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü'ymüş. Haberlere bakarken karşıma çıktı ama kaplumbağaları çok sevdiğim için geçse de kaplumbağalardan öğrenebileceğimiz hayat derslerinden bahsetmek istedim. Bir kere sakin ve yavaş halleriyle hayatı daha sakin yaşamamız gerektiğini öğretiyorlar. Aslında insanın evinin kendisi olduğunu gösteriyorlar. Evlerini sırtlarında taşımalarıyla herkesin esas çatısının kendi bedeni olduğunu öğretiyorlar bize. Ve her sert görüntünün altında ince, hassas, kırılgan bir yapı olduğunu anlatıyorlar. Bu yüzden çok seviyorum onları. Ses telleri olmasa da ses çıkarabilmeleri imkansız diye bir şeyin olmadığını gösteriyor. Dünyanın her yerinde yaşayabilmeleri de aslında bizim de her koşula uyum sağlayabileceğimizi anlatıyor. Dediğim gibi daha çok şey var dünyadan, canlılardan, hayattan öğreneceğimiz. Bunları da kaplumbağalardan öğrenmiş olduk.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde! 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Eskiden yaz aşkları vardı. Yazın birkaç ay eğlenceli aşıklar buluşur. Sonra herkes kendi evine tatil dönüşünde ayrıldıktan sonra o aşklar biterdi, yaz aşkları. Eskiden öyleydi. Şimdi günümüz koşullarında mekan, zaman, mevsim fark etmeksizin aşkları devam ettirebiliyoruz ya da bitirebiliyorlar. Bir anda yok olabiliyorlar, bir anda silebiliyorlar, bir anda ortaya çıkabiliyorlar. Şu dönem de tam ekslerin dönme zamanıymış hanımlar beyler, aman dikkat edin. Ancak ilişkiniz uzun sürsün istiyorsanız, öyle eskisi gibi yaz aşkı olmasın istiyorsanız, uzun ve mutlu ilişkiye giden yolun herkesin kendi içinde başladığını, önemli olanın kendi ihtiyaçlarınızda olduğunu söylüyorlar. Bencillik safhasına ulaşmadan kendinize önem verdiğinizde, herkes kendi hayatına da önem verdiğinde, yani kimse kimseye bağımlı olmadığında ilişkinin daha uzun süreceğini söylüyorlar. Bana sorarsanız bunları anlatmak çok da kolay değil. Bazı şeyleri yaşayarak anlıyoruz, bazı şeyleri yaşayarak öğreniyoruz ve her ilişkinin kişiye göre dinamiğinin farklı olduğunu da bilmek gerekir. Genel geçer kurallar, genel geçer söylemler olsa da siz kendi ilişkinize göre karar verin ama kendinize de önem vermeyi ihmal etmeyin.

0: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
2: Bu programda
1: eğlencenin ritmi var.
2: Bu programda hayatın ritmi var.
1: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Belki her gün yoğun bir iş temposu altındasınız. İş stresi sizi yoruyor ve bu iş stresini büyük bir ihtimalle özel hayatınıza da yansıtıyorsunuz. Eve gittikten sonra çoluk çocuk eş demeden iş stresini yansıtıyorsanız ya da evde değilsiniz ama bir ilişkiniz varsa iş stresi ilişkinizi olumsuz etkiliyor olabilir diyor uzmanlar. İş kaynaklı stresin çiftler arasında bağlılığı zayıflattığını söylüyorlar. Hani eve iş getirme derler ya, işte iş yerinde kalsın aklınızdakiler, çözemediğiniz problemler, iş stresi iş yerinde kalsın, aman yansıtmayın özel hayatınızı sakın. Etkilemesin hayatınızı. Çünkü çalışmak için gelmedik bu dünyaya. Yaşamak için geldik. Hani şimdilerde Instagram'da çok karşıma çıkıyor. Yaşıyorken yaşayalım diyorlar ya, işte bunu ihmal etmeyin.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Eğer bir evcil hayvanınız varsa o iş stresini de üzerinizden alabilir, günlük hayat stresini de. Ancak yapılan yeni bir araştırma, kedi ve köpeklerle vakit geçirmenin genel ruh halini iyileştirdiğini fakat anlık stresi azaltmadığını ortaya çıkartmış. Yo, bence azaltıyor. Ancak biraz kendileri de stres yapıyor olabilir. Onların bakımlarıyla ilgilenmek de bazen stres yaratıyor olabilir. Yine de siz kedinize güvenip iş yerindeki stresi eve getirmeyin diye bir kez daha hatırlatmış olayım. Peki, perşembeniz keyifli olsun. Kulağınız yanı başınızdaki radyoda olsun.

Yeni bir gün daha başladı. Bu güzel günü karşılarken sevdiklerinize sarılarak karşılamanızı tavsiye edeceğim. Hani illa bir yerden ayrılırken, hoşça kal derken sarılıyoruz ya, ya da ilk görüştüğümüzde. Bence güne başlarken de sarılalım birbirimize. İhtiyacımız var. Yapılan araştırmalar sevgilinize, partnerinize, eşinize sadece 20 saniye sarılmanın kaygıyı 24 saat boyunca azaltmaya yetecek kadar oksitosin salgılanmasını sağladığını ortaya çıkartmış. Yani sabahleyin 20 saniye sarılsanız bir sonraki sabaha kadar fazlasıyla oksitosinimiz vücudumuzda bizde sahip çıkacak. Dolayısıyla sevdiklerinize bol bol sarılmayı ihmal etmeyin. Ne kadar çok sarılırsanız o kadar mutlu hissedersiniz, unutmayın.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Radyo Sinerji.

Güzel bir perşembe dedik. Tabii günü güzelleştiren sizlersiniz. Bugün de günden keyif almak için hayatın ritminde buluştuk 2 saat boyunca. Biz ayrılan vakti tamamlamışız. Ben Rania, şimdilik hoşça kalın diyorum size. Yarın yine görüşeceğiz. Haftanın cumasında yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın. Radyonuz hep açık kalsın.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor. Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz ifadeleri yer aldı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. MGK toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. İçişleri Bakanlığı son 5 günde siber suçlarla mücadele kapsamında 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 330 şüphelinin yakalandığını ve 91'inin tutuklandığını duyurdu. ABD ve İran savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat muhtırasını elektronik olarak imzaladı ve anlaşma yürürlüğe girdi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı imzaladığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay de mutabakat muhtırası metninin İran ve ABD başkanları tarafından imzalandığını bildirdi.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
3: Haber.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde! 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
3: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
4: Yakışır bana Bellona.
5: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
6: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
5: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
6: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
5: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
6: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik, Sinerji FM.

0: maximum müzik.
1: Radyo Sinerji.
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a bırak akışına.
1: 5 numara.

0: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
0: Sıla Hayran 2 numarada.
1: 2 numarada. 2 numara.
2: Hep mi ıska insanız usta, anla bir kez beni sen de susta.
0: Ve geldik zirveye, Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
3: Kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi.
0: Yeni şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
4: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Saat 16. Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 22 derece olurken hafif yağmurlu sağanaklar bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Parçalı bulutlu ve hafif sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 19 derece civarında seyredecek. Parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu gök gürültülü sağanaklar görülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta 18 Haziran'da 31 derece sıcaklık ölçülürken 19 Haziran'dan itibaren gök gürültülü sağanak yağış başlayacak ve sıcaklıklar 1 ila 2-3'ye düşecek. Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri AFAD eğitimleriyle enkazda arama kurtarma çalışmalarını uygulamalı sürdürerek afetlere karşı donanımlarını artırıyor, hazırlıklarını güçlendiriyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin yakalanması için kolluk kuvvetlerine talimat vererek soruşturmayı sürdürüyor. Ekrem İmamoğlu, CHP'ye yönelik yargı operasyonlarını siyasi darbe olarak nitelendirerek, kurultayın engellenmesi durumunda yeni siyasi yola ruhen, bedenen ve siyaseten hazır olduklarını açıkladı. Kürt meselesinin demokratik çözümünü savundu. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'deki 4. NATO Hava Savunma Sistemi SAMP/T'nin Konya'daki 3. Anajet Üs Komutanlığı'nda konuşlandırıldığını açıkladı. Yerli ve milli hava savunma sistemleri geliştirme çalışmaları devam ediyor. Mahkeme, sanatçı Haluk Levent'e 2025 yılında düzenlediği iki karşılıksız çek nedeniyle toplam 70 milyon TL adli para cezası verdi. Ayrıca çek düzenleme ve yeni çek hesabı açma yasağı uygulandı. İzmir Urla'da Aylin Bermant'ın erkek sandığı tekir kedisi Cengo, çift cinsiyetli hermafrodit olarak doğum yaptı. Veteriner İsmail Ekmekçioğlu, bu durumun 6 milyonda bir görülen nadir bir vaka olduğunu açıkladı.
0: Spor.
1: Mark Cucurella, Chelsea'den Real Madrid'e transfer olduğu sürecin hızlı tamamlandığını belirtti. Real Madrid formasını giymek kariyerinde büyük onur ve fırsat olarak gördü. Alex de Souza, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'a sosyal medyada destek mesajı gönderdi. Taraftarlar bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi. Efecan Karaca, 13 yıl boyunca Alanyaspor forması giyerek 434 maçta 38 gol ve 67 asist yaptıktan sonra kulüpten ayrıldı. Yeni hedeflere hazır olduğunu belirtti.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 45 kuruştan, gram altınsa 6.468 lira 50 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: beni. Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

0: ellerim bomboş.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti denildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi gerekçe gösterilerek yapılan organize siber dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 19 Haziran Cuma günü açılışı yapılacak Halkalı metro hattında konuştu. Bakan Uraloğlu, yarın hizmete açacağımız Halkalı Arnavutköy kesimi ile 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından birini tamamlamış olduk. Bu son kesimimiz 22 kilometre uzunluğunda olup 5 yeni istasyonu içermektedir diye konuştu. Şarkıcı Haluk Levent'in karşılıksız çek düzenlediği iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi, Levent'i iki ayrı çek nedeniyle toplam yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırırken, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasına karar verdi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve Siyonist rejimi yendik dedi.
2: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Haber.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
3: Yakışır bana Bellona.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
5: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız, bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam. Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
4: 0543 746 37 54
3: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, baskın seçime hazırlıklı olmaları gerektiğini belirterek, kurultay yapılmazsa yeni parti kurmak zorunda kalacaklarını söyledi. Parti içi krizler ve hukuki mücadeleler sürüyor, hazırlıklar devam ediyor. Roblox, yaklaşık 680 gün süren erişim engelinin ardından Türkiye'de güvenlik güncellemeleri ve yaş doğrulama sistemleri sayesinde yeniden erişime açıldı. Platform, çocuk güvenliği ve içerik denetimini artırarak kullanıcılarına hizmet veriyor. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Polis Karaal'ı arıyor, kaçırmayla bağlantılı iki kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor. Sanatçı Haluk Levent, 2025 yılında düzenlediği iki karşılıksız çek nedeniyle toplam 70 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı da getirdi. İzmir Urla'da Aylin Bermant'ın erkek sandığı tekir kedisi Cengo, çift cinsiyetli hermafrodit olarak doğum yaptı. Veteriner İsmail Ekmekçioğlu, bu nadir durumun 6 milyonda bir görüldüğünü belirtti. Spor. Fenerbahçe teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirerek 4. dönemini başlattı. Yardımcısı Dirk Kuytoldu, Oğuz Çetin futbol direktörü olarak görev yapacak. Kayseri Spor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için Ahmet Oğuz, Tiam, Luis Pablo Dioni ve Soner Gönül'le görüşmeler yapıyor. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 Lexus Nottingham açıkta ikinci turda İsviçreli Viktorija Golubic'e 7-5, 4-6, 6-4 yenilerek turnuvadan elendi. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 45 kuruştan, gram altınsa 6458 lira 77 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta 18 Haziran'da 31 derece sıcaklık ölçülürken 19 Haziran'dan itibaren gök gürültülü sağanak yağış başlayacak ve sıcaklıklar 1 ila 2-3'ye düşecek. Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri AFAD eğitimleriyle enkazda arama kurtarma çalışmalarını uygulamalı sürdürerek afetlere karşı donanımlarını artırıyor, hazırlıklarını güçlendiriyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 22 derece olurken hafif yağmurlu sağanaklar bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Parçalı bulutlu ve hafif sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 19 derece civarında seyredecek. Parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu gök gürültülü sağanaklar görülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Evet. Dönünce yaşatır evi tarzıyla,
2: yakışır bana Bellona. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Saat 19.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce
3: yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik. Sinerji FM.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
6: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Sanat müziğimizin en güzel örnekleriyle karşınızdayız bugün de. Hepiniz programımıza hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Gün içerisindeki güzellikleri birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda bu güzelliklerin içerisine en güzel sanat müze eserlerimizi dahil ediyoruz efendim. Güzel ve keyifli bir Huner Coşkuner eseri paylaşalım şu dakikalarda. Sonrasında Şarkılar Bizi Söyler programında yine en iyi sanat müze eserlerimizi sizlerle buluşturmaya devam edelim.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler.

Görmemezlikten geldim.

Sanat müziği eserlerimiz içerisinde çok sevmiş olduğumuz bir eser de efendim paşamızın sesinden, Zeki Müren'in sesinden paylaştık bu güzel şarkıyı ve onun sesinden

Bu güzel eserleri dinlediğimiz her zaman diliminde kendisini rahmetle anıyoruz. Yattığı yer nur olsun her zaman, bize çok güzel eserler bıraktı ve bu güzel eserleri üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala dinliyoruz, hala severek paylaşıyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programında yine özel seslerden, yine özel çalışmalardan bir tanesi geliyor. Aylin Şengül Taşçı yorumundan güzel bir eserle devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
3: Yakışır bana Bellona.
4: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim sizinle olmayı çok seviyoruz biz. Sizinle en güzel şarkıları paylaşmayı daha çok seviyoruz. Ve ne mutlu bize ki bugün yine Şarkılar Bizi Söyler programında aynı duyguları, aynı temennileri yaşıyoruz. Güzel ve keyifli bir eserin ardından program birlikteliğimiz yine çok sevdiğimiz bir çalışmayla devam ediyor. Bu güzel çalışmamızı da İzel seslendiriyor.

Programlarımızda uzun zamandır paylaşmadığımız güzel bir yorum, güzel bir ses dinledik efendim. Jale Parıltı yorumundan güzel bir sanat müziği eseri paylaştık. Kendisini de uzun zamandır görmüyoruz müzik camiasında. O güzel sesini bizlerden mahrum ediyor. İnşallah yine güzel bir sanat müziği albümüyle beraber karşımıza çıkar. Şarkılar Bizi Söyler programında yine geçmişe uzanıyoruz. Ve şu dakikalarda geçmişin en özel seslerinden bir tanesi çok güzel bir eser paylaşıyor.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sanat müziği eserlerimizi tadımlık da olsa siz sevgili dostlarımızla paylaştık. Bir sonraki programda yine karşılaşacağız. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
2: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
3: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Numarayı tuşla.
5: Radyon parmaklarının ucunda.
6: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla.
1: Yakışır bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim,

gecelerden kimse gönül koymasın. Bir gün gideceğim buradan,

yıllar geçti.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.